0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

bozuldu öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dün de, her iki ömürde de, ver misin kaderimi?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Geçmiş günler dövdüm, çözemez olmuş.

kilitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kilitledim kalbimi,

0: dedim senin için be. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Caner'in ilk albümünün açılış şarkısı Aldırma Deli Gönlüm'le başladık. O zamanlar şarkılar daha mı güzeldi? Ya da çocuklukta şarkılar bize daha mı güzel geliyordu diyeceğimiz şarkılardan bir tanesi.

Anan Zaman albümünün keyifli şarkılarından bir tanesi. Gönül sonrasında Reyhan Karaca'ya sözü bırakacağız ve 1997 yılındayız. Şarkımızsa Sevdik, Sevdalandık.

90'lı yılların en sevilen gruplarından bir tanesi İzel Çelik Ercan. İşte yeniden albümünü 1993 yılında çıkardılar. Albümün çıkış şarkısını çalıyorum şimdi sizlere.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülke.

Türk popüler müziğindeki bana kalırsa en güzel slow şarkılarda ilk beşin içerisine girebilir. Ferdi Anıl Yarkın sonuna kadar sonrasında bugün kapanış şarkımız Sezen Aksu'dan Güllerim Soldu. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kanot tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Bugün 28 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e rüzgar ve yangın riskine karşı uyarı geldi. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerine sunuldu. Türkiye'nin en önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de limon üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Yeni hasat sezonuna yaklaşık bir ay kala depolardaki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 liraya kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 36 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
3: Biraz sessiz olun, 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı...
3: İdari Para Cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpcep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi.

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı.

herkes havaların çok sıcak olmasından ötürü söylenip duruyor. En azından benim etrafımdaki herkes bu şekilde, bilmiyorum sizin de etrafınızda var mı? Ama şöyle bir düşünün. Bir, bilemediniz, 1,5 ay. Hadi olsun olsun 2 ay kaldı şunun şurası da yazın bitmesine. Ve sonrasında buz gibi soğuklar gelecek. İşte böyle dışarıdan eve girdiğinizde, kombi yanık değilse, böyle bir titrediğiniz, sabah yüzünüzü yıkarken ürperdiğiniz, battaniyesiz uyuyamadığınız. İşte hep bunları düşünün ve yazın kıymetini bilin lütfen. Yepyeni günlerden bir tanesi. Takvimlerin 28 Temmuz'u gösterdiği güzel de bir salı günü aynı zamanda. Bugün de birlikteliğimiz başlıyor. Gülgüne Gül'le de hoş geldiniz.

Karton bardaklar günümüzde biliyorsunuz yaygın olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi. Özellikle fast food restoranlarda, kafelerde ve ofislerde sıklıkla tercih ediliyor günümüzde. Ama karton bardak kullanımının sağlık ve çevresel etkileri konusunda bazı endişeler de var. Birazcık bahsetmek istiyorum. Ofise gelirken, kahve alırken niyeyse üşeniyoruz yanımızda porselen bardak taşımaya ve o karton bardaklardan günde bir ya da iki ya da üç, dört tane kullanıyoruz. Peki iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? İlk olarak bundan bahsedeceğim size. Dönüş.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Karton bardaklardan bahsedeceğim demiştim. İçerdikleri kimyasallara şöyle bir baktım. Hepimiz kullanıyoruz çünkü. Sağlık açısından aslında bazen sorunlar oluşturabilir diyor uzmanlar. Bazı karton bardaklar içeceklerin sıcaklığına dayanıklılık sağlamak için polietilen tabakasıyla kaplanmış oluyor biliyorsunuz. Bu kaplama da içeceğin kartonla temasını engellemek amacıyla kullanılan bir kaplama aslında. Ama bu polietilen kaplama bazı zararlı kimyasallar da içerebiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta bu kimyasalların içeriye geçme riski de maalesef olabiliyor. Karton bardaklardan sızan kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir diyor bu yüzden uzmanlar. Mesela bazı kimyasalların hormonal dengesizliklere, işte üreme sistemi sorunlarına ve maalesef kanser riskine yol açabileceği de bilinenler arasında. Devam edeceğiz ama iki güzel şarkının sonrasında.

Kahve alırken bir kere daha düşünün, bu karton bardaklar aslında sağlığımız için tehlikeli demiştim az önce. Aslında karton bardakların tek kullanımlık olması ve geri dönüşümünün zor olması nedeniyle çevresel kirliliğe de katkıda bulunduğunu söylemek isterim. Hani sağlık tarafını bir kenara bırakın, karton bardak kullanımının zararlarını en aza indirmek için tabii ki bazı alternatiflere başvurabiliriz. İlk olarak tek kullanımlık karton bardaklar yerine, az önce de söylemiştim, yeniden kullanılabilen ve çevreye daha az zarar veren malzemelerden yapılan bardaklar tercih edebiliriz. Çantalarımızda taşıyabiliriz. Ayrıca içeceklerin plastik veya cam bardaklarda servis edilmesi de bir seçenek olabilir. Hepimiz karton bardaklara alıştığımız için sanki bu seçenek yokmuş gibi davranıyoruz. Yine karton bardaklardan sızan kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gibi, kağıt üretimi için yapılan ağaç kesimi de biliyorsunuz çevre kirliliğine yol açıyor en nihayetinde. Bu nedenle alternatif çözümler araştırmak lazım ve karton bardak kullanımının azaltılması için adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada bir tane habere rastlamıştım. Bir gün boyunca bir kahve dükkanından alınan karton bardaklarla dükkanın zeminini kaplamış insanlar ve dizlerine kadar gelmiş o karton bardakların yüksekliği. Sadece bir günden bahsediyorum bakın. Bunu bir aya, bir seneye vurduğumuzda akıl almaz bir boyuta ulaşıyor değil mi? Sadece bir dükkandan çıkan karton bardak bu kadarsa, binlerce dükkandan çıkan karton bardak ne kadardır acaba? Muhtemelen böyle insanın aklının alamayacağı kadar. O yüzden bardaklarımızı çantalarımızda taşımak zorundayız. Hem dünya için hem de sağlığımız için. Bir

0: Bazen hani insanlar olarak rutinden sıkılıyoruz ya. Peki sizce günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirmek mümkün mü? Şimdi gün içinde mutlaka yapmamız gereken ya da yapsanız faydalı olacağını bildiğiniz birçok şeyi bin bir bahaneyle erteliyorsunuz ve sıkıcı buluyorsunuz. Bunu biliyorum. Çünkü ben de yapıyorum. Bu yüzden de aslında hayatımıza hiçbir katkısı olmayacak. Sadece böyle vakit öldüren şeylerle uğraşmak size çok daha çekici geliyor olabilir. Çok zor gelen şeyleri kolaylaştırmanın, böyle kendinizi kontrol etmenin aslında bir yolu varmış. Birazcık dopamin detoksundan bahsedeceğim size. Bunun ne olduğundan ve tüm hayatımızı yeniden ilgi çekici hale nasıl getirebileceğimizden. Merak ediyorsanız iki tane güzel şarkı dinleyeceksiniz öncesinde.
1: Göz-

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok resen soruşturma kapsamında

0: kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haberli 2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
10: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ergül her nesile.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3320.
2: Nişanımda.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar

0: indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.

Günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirmek mümkün mü acaba dedik. Bu konuyu masaya yatırdık. Şimdi muhtemelen bilgisayarınızda veya telefonunuzda oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken herhangi bir konsantrasyon sorunu yaşamıyorsunuzdur. Hatta böyle bıraksalar saatlerce ekran karşısında oturup hiç sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz, değil mi? Peki aynı şeyi yarım saat böyle ders çalışmanız gereken zamanlar için söyleyebilir misiniz? Ya da işiniz için bir saatten fazla çalışmanız gerekse ne derdiniz? Muhtemelen hayır derdiniz, değil mi? Şimdi genel olarak aslında hepimiz ekstradan çalışmak, spor yapmak, kendimize vakit ayırmak gibi verimli aktivitelerin bize uzun vadede daha çok fayda sağlayacağını bilsek de televizyon izlemeyi, işte oyun oynamayı, sosyal medya alemine dalıp gitmeyi, yani vakit öldürmeyi daha büyük bir şevkle tercih ediyoruz. Aslında bunun sebebi çok açık ve net bir şekilde ortada. Vakit öldürmek herhangi bir çaba gerektirmiyor ve kolay. Sizi besleyecek aktivite ve görevlerse daha uğraştırıcı ve konsantrasyon gerektiriyor. Yani aslında zor. Elbette hani aramızdan bazıları düzenli olarak çalışmayı, spor yapmayı, ne bileyim kendiyle her şeyden uzak baş başa kalmayı, bir işin yanında başka bir iş yapmayı işkence gibi görmüyor olabilir ama şüphesiz büyük çoğunluğumuz bunu beceremiyor, değil mi? Çünkü bazı şeyleri beynimize zor ve

uğraştırıcı diye bir kere kodladığımız zaman onu yapasımız hiç ama hiç gelmiyor. Peki zor şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi sizce? Biraz daha merak ettireceğim şarkıların sonrasında birlikteyiz.

günlük ve sıradan şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi zevk molekülü olarak da bilinen dopaminden bahsedeceğim size. Hareket, motivasyon, işte ruh hali ya da dikkat süresi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunda rol oynuyor. Yani bir şeyleri arzu etmemizi sağlıyor ve bize oturduğumuz yerden kalkıp bir şeyler yapma motivasyonunu veren de aslında bu arzu. Dopamin, zevk, işte memnuniyet ve motivasyon duygularını hissetmemizi sağlamakla sorumlu. Ve dopamin seviyesi bir şey yapmanın sonucunda bir ödül alacağımızı düşündüğümüz zaman da yükseliyor. Aslında sinir bilimcilerin fareler üzerinde yaptığı bir deney var. Dopaminin vücudumuza etkisinin ne kadar güçlü olduğunu da bize kanıtlıyor. Araştırmacılar farelerin beyinlerine elektrotlar yerleştirdikten sonra hemen yanlarına bir mekanizma da yerleştirmişler. Fareler bu mekanizmadaki kolu her çektiğinde araştırmacılar farelerin beynindeki ödül sistemini uyarmışlar. Sonuç olarak fareler kolu saatlerce tekrar tekrar çekmeye başlamışlar. İşte yemek yemeyi, hatta uyumayı bile reddetmişler ve yorgunluktan yere düşene kadar kolu çekmeye devam etmişler. Araştırmacılar bir süre sonra deneyi tersine çevirmişler. Beyin ödül merkezindeki dopamin salımını engellemişler. Bu sefer de fareler o kadar uyuşuk bir hale gelmişler ki su içmek için ayağa kalkmaya bile zahmet etmemeye başlamışlar. Hani o kadar ki fareler tüm yaşama isteklerini kaybetmiş gibi davranmışlar, ama önemli olan nokta şu ki fareler yemek yemek veya su içmek için ayağa bile kalkamamışlar. Ama yemek veya su doğrudan ağızlarına verildiği zaman gayet tadını çıkarmaya da devam etmişler. Sadece kendilerinin bunu tek başına yapacak motivasyonu yokmuş yani. Komik olacak ama farelerin bu dopamin bağımlılığı bizim için de aynen geçerli. Şarkıların sonrasında devam edelim.

günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bundan bahsediyorum size. Az önce farelerle ilgili bir deneyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi beynimiz aslında önceliklerimizi büyük ölçüde o eylemden ne kadar dopamin almayı beklediğimize göre sıralandırıyor. Mesela ödev yaparken az dopamin salgıladığımız için gerekli motivasyona bir türlü sahip olamıyoruz ve bunu arzulamıyoruz. Dolayısıyla beynimiz bize ödev yapmayı ertelememiz için türlü türlü oyunlar oynuyor. Ve size böyle dopamin salgılayacağınız diğer aktivitelere yönlendiriyor. Sosyal medyada gezinmek olabilir, alışveriş sitelerine bakmak olabilir, yemek yemek olabilir, olabilir de olabilir. En basit haliyle ucunda potansiyel bir ödül olduğunu düşündüğümüz herhangi bir aktivite veya eylem daha yüksek seviyelerde dopamin salgılamamıza sebep oluyor. Telefonla ilgilenirken, işte televizyon izlerken veya oyun oynarken yüksek dopamin salgılıyor olmamızın sebebi de tam olarak bu. Bu davranışın her birinde bir çeşit ödül beklentisi içine giriyoruz ve bu yüzden de sürekli olarak onlara çekiliyoruz. Böylece de bir dopamin salınımı daha deneyimlemek için kolu böyle tekrar tekrar aşağı çeken farelerden çok da bir farkımız kalmıyor aslında. E ne olmuş yani, bu bana zarar vermiyor ki diyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyleri erteliyor, zorlaştırıyorsam da bu beni ilgilendirir diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, ama sadece bireysel olarak bizleri ilgilendirdiği ve tamamen kendi seçimlerimizle alakalı bir şey olduğu doğru. Ama bize zarar vermediği doğru değil. Çünkü beynimiz yüksek dopamin salgıladığımız aktivitelerin bize zarar verip vermediği konusuyla hiç ilgilenmiyor. Yani tekrar o yüksek dopamini salgılayabilmek için bize yüksek dopamin salgılatan aktivite veya davranış neyse onu koşulsuz şartsız daha fazla istememizi sağlıyor. Mesela uyumak zorundasınız ama video izlemeye daldınız. Bir baktınız 1 saat olmuş, 2 saat olmuş, sonra 3 saat olmuş. Uykunuzdan feragat ettiniz. İşte tam da bundan bahsediyorum. Evet.

0: güle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957
15: 0524 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

0: Yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Biliyor muydunuz? İster telefonda vakit geçirmek olsun, ister oyun oynamak olsun, ister sürekli yemek yemek olsun ya da televizyon izlemek olsun. Bunları veya bunlardan sadece birini yaparken bile insanlar yüksek dopamin salgılıyor. Bunun için de vücudumuz aşırıya kaçmamıza rağmen bu yüksek dopamin seviyesine alışıyor. Ve bu bizim yeni normalimiz haline geliyor. Bir dopamin toleransı geliştiriyoruz ve farkında olmadan kendimize zarar veriyoruz. Bugün Gül Güne Gül'le de günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bunu konuşuyoruz. Şimdi sevdiğimiz aktiviteleri yaparken salgıladığımız dopamin seviyesiyle çaba, konsantrasyon ya da emek gerektiren diğer aktiviteler sırasında salgıladığımız dopamin seviyesinin uzaktan yakından alakası olmuyor. Böylece yüksek seviyelerde arzu hissetmediğimiz ve bir ödül alamayacağımızı düşünmediğimiz her şey bize yük gibi gelmeye başlıyor. Bu iş olabilir, az önce de söylediğim gibi ders çalışmak olabilir, zorunlu olarak yaptığımız her şey olabilir. Yani resmen dopamin bağımlısı haline geliyoruz ve yalnızca kendi kafamızda kolay ve eğlenceli olarak kodladığımız şeylere çekinmeye başlıyoruz. Aslında sadece kendimizi baltaladığımızı anladıysanız ve bu durumu düzeltmenin bir yolu olup olmadığını merak ediyorsanız dopamin detoksunu denemenizi öneririm size. Dopamin detoksu denilen şey aslında çok basit gözüken ama günümüz dünyasında uygulaması oldukça zor bir inziva yöntemi. Dopamin detoksu için öncelikle böyle tek bir gün seçmeniz ve uyarıcı aktivitelerin tümünü kendinize yasaklamanız gerekiyor. Yani işte telefon yok, bilgisayar yok, televizyon yok. Amaç yüksek dopamin salgılatan tüm bu uyarıcı aktivitelerden uzaklaşmak ve sıkıcılığı kabullenerek onu da kutlamayı öğrenmek. Her gün hemen hemen her saniye kullanmaya programlı olduğum, her şeyden uzak kalacağım bir senaryoda tüm gün ne yapabilirim ki dediğinizi duyar gibi oldum. Bir kaza sonrasında tek başınıza ıssız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Üstelik yemek, susuzluk, uykusuzluk, rahat edememe gibi problemleriniz de yok. Sadece sosyal medya erişiminiz yok. Sizi oyalayabilecek uyarıcı hiçbir program veya cihaza da sahip değilsiniz. Şu an size çok sıkıcı ve gereksiz gelebilir ama böyle bir durumda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir an durup etrafınızdaki güzellikleri görebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalıp biraz düşünebilirsiniz. Olan bitenleri tartıp hedeflerinizi kendinize hatırlatmak gibi pek çok faydalı şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda sizi engelleyen herhangi bir uyarıcı olmadığı için gözünüzde çok büyüttüğünüz işlerin ne kadar kısa sürede ve kolaylıkla bittiğini de deneyebilirsiniz.

0: gibi gülle.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo Ülkü.
3: Lafını balla bölüyorum, eline verme gidiyorum.

Geçtiğimiz günlerde güzel bir hikaye dinledim birinden. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Güzelliğiyle cezbeden Akdamar Adası'nın günümüze kadar ulaşan ilginç bir hikayesi var. Van Gölü'nün güzelliğiyle meşhur en büyük adasıdır Akdamar Adası. İsminin bir efsaneye dayandığını belki de yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Akdamar Adası, Ermeni nüfusun yoğun yaşandığı döneme ait çok eski tarihi bir

kiliseye sahip. Adanın isminin kulaktan kulağa günümüze ulaşan hikayesi de şu şekilde. Bir zamanlar Akdamar Adası'nda Ermeni bir keşiş ve güzelliğiyle dillere destan bir kız yaşıyor. Bu güzel kızın adı Tamara. Adanın karşısındaki civar köylerden birinde yaşayan bir çobana aşık oluyor Tamara. Her gece çobanla buluşuyor. Çoban her gece Tamara ile buluşmak için adaya yüzüyor. Tamara ise yerini belli etmek için fenerle çobanı bekliyor. Bu durumu öğrenen keşiş kızının çobanla görüşmesini engellemek istiyor. Bir gece eline fener alıp adanın kıyısına iniyor ve sürekli yer değiştirerek çobanın yüzmekten yorulmasını sağlayıp gücünü yitirmesine sebep oluyor. Uzun süre yüzmekten gücü tükenen ve nefes nefese kalan çoban "Ah Tamara, ah Tamara" şeklinde Tamara'nın ismini sayıklayarak boğuluyor. O günden sonra adanın ismi "Ah Tamara'dan Akdamar'a" dönüşmüş. Türkiye'nin görülmesi gereken adalarından da biraz bahsetmek istiyorum bu hikayeden sonra size. Karadan uzak olunca ister istemez kendine has bir havası da oluyor adaların. Mesela Kalem Adası ile başlayalım mı İzmir'deki? Aramızda İzmir'in yazlık beldesi Dikili'yi duymayan yoktur değil mi? O zaman size Dikili'nin sevimli mi sevimli Bademli köyüne bağlı olan henüz turist istilasına uğramamış Kalem Adası'ndan bahsedeceğim. Ege'nin Maldivleri diye anılıyor Kalem Adası. Oldukça küçük bir ada. Arabanızı köyde bırakıp adanın tek ile adaya ulaşabiliyorsunuz. Otelin bünyesinde dalış ve su sporları öğrenebileceğiniz eğitmenlerin bulunduğu su sporları merkezi de var bu arada. Adanın Bademli tarafına bakan kısmına plaj konumlandırılmış. Diğer taraf Garip Adası'na bakan kısımsa tamamen bakir, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda plajı, böyle masmavi deniziyle yılın her dönemi gidebileceğiniz bir yer. Listenizi mutlaka ekleyin.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Ülkemizdeki güzel adalardan bahsediyorum size. Sedir Adası'ndan da bahsetmek isterim müsaadenizle. Sedir Adası Ula sınırları içerisinde yer alan bir ada ama Marmaris'e yakınlığı sebebiyle orayla anılıyor. Adanın şu anki şekli Marcus'un sevgilisi Kleopatra'ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa silüetini kazıtmasıyla oluşmuş. Adada bulunan bembeyaz kumlar da Mısır'dan getirtilmiş. Bu altın renkteki kumlardan Türkiye'de başka hiçbir yerde yok bu arada. Sedir Adası antik kenti ve ünlü Kleopatra plajıyla tanınıyor. Marmaris'ten gidiyorsanız yarım saat, bir saat arası önce arabayla Çamlık iskelesine gidip arabanızı park ediyorsunuz. Teknelerle gidiş dönüş bileti alıyorsunuz. Sedir Adası'na bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Akyaka'dan da tekneler kalkıyor. Şunu da eklememde fayda var. Müze konumunda olduğu için adaya girmek ve yüzmek için müze giriş ücreti de ödemeniz gerekiyor.

Yeni'nin en güzel adalarından bahsedeceğim demiştim ama yine zamanım çok azaldı. Son olarak Kekova'yı da araya sıkıştırabilirim. Kekova, Antalya'nın Demre ilçesi yakınlarındaki Kaleköy ve Üç Ağız açıklarındaki büyükçe bir ada. Üç Ağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada böyle sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada harika gözüküyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılarda dalış tutkunları için iyi bir seçenek olmuş ama tersane koyu hariç ada kıyılarında yüzmek ve dalmak yasaklanmış. Ada üzerinde yerleşim yok. Burada Bizans devrine ait bir kilise yapısı bulunuyor. Kazı yapılmadığı için tarihini bilemediğimiz bu adanın her tarafı kalıntılarla dolu. Tersane koyuna göre sağ tarafta denize batmış dükkanlarla sol tarafta batık şehrin su içindeki kalıntılarını görebiliyorsunuz. Kıyı takip ettiğinizde evlerin yarısının sulara gömüldüğünü ve merdivenlerin denize indiğini de görebiliyorsunuz. Böyle üzücü bir görseli var. Ayrıca denizin içinde temeller ve ev tabanlarını da görmek mümkün. Üç Ağız'dan bu bölgeye tur düzenleyen birçok teknede su altını izleyebileceğiniz cam pencereler de mevcut bu arada.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 28 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Bir rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerdeki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 lira kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 36 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Aa.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan...

0: Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
2: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Ülkü.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242, Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'ndan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkent, Hal ve Tırmık şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Lez Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Her zaman, her yer.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
18: Radyo.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bugün 28 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e rüzgar ve yangın riskine karşı uyarı geldi. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerine sunuldu. Türkiye'nin en önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de limon üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Yeni hasat sezonuna yaklaşık bir ay kala depolardaki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 liraya kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 36 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Aa.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finans

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz.

0: Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
2: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'ndan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531 992 60 15 ve 0531 992 79 80. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 28 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e rüzgar ve yangın riskine karşı uyarı geldi. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerine sunuldu. Türkiye'nin en önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de limon üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Yeni hasat sezonuna yaklaşık bir ay kala depolardaki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 liraya kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 36 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

2000'lerin ilk albümünün açılış şarkısı Aldırmak Deli Gönlümle başladık. O zamanlar şarkılar daha mı güzeldi? Ya da çocuklukta şarkılar bize daha mı güzel geliyordu diyeceğimiz şarkılardan bir tanesi.

yayınlanan Zaman albümünün keyifli şarkılarından bir tanesi. Gönül sonrasında Reyhan Karaca'ya sözü bırakacağız ve 1997 yılındayız. Şarkımız da Sevdik, Sevdalandık.

90'lı yılların en sevilen gruplarından bir tanesi İzel Çelik Ercan. İşte yeniden albümünü 1993 yılında çıkardılar. Albümün çıkış şarkısını çalıyorum şimdi sizlere.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in adres Best Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler, binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Şimdiki parçaları gördükçe eskileri çalıyorum diyenlerdensiniz muhtemelen. Geri geri gidiyorum ve birçoğumuz orada kalmaya devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun en keyifli şarkılarından bir tanesi Festival albümündeyiz ve Ara Beni Lütfen.

güzel slow şarkılarda ilk 5'in içerisine girebilir. Ferdi Anılyarkın Sonuna Kadar sonrasında bugün kapanış şarkımız Sezen Aksu'dan Güllerim Soldu. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Ayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
1: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece. İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece. Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo Ülkü 24

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmenize bakar, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'ndan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane Mobil Uygulama Projesi ile Mersinler, binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531 992 6015 ve 0531 992 7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamında toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 28 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e rüzgar ve yangın riskine karşı uyarı geldi. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerine sunuldu. Türkiye'nin en önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de limon üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Yeni hasat sezonuna yaklaşık bir ay kala depolardaki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 liraya kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 36 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesile.
6: gençler. Sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: En iyi müzik, en iyi program.
16: Radyo Ülke.
18: Son 2, 3, 4.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkes havaların çok sıcak olmasından ötürü söylenip duruyor. En azından benim etrafımdaki herkes bu şekilde, bilmiyorum sizin de etrafınızda var mı? Ama şöyle bir düşünün. Bir, bilemediniz, 1,5 ay. Hadi olsun olsun 2 ay kaldı şunun şurası da yazın bitmesine. Ve sonrasında buz gibi soğuklar gelecek. İşte böyle dışarıdan eve girdiğinizde kombi yanık değilse, böyle bir titrediğiniz, sabah yüzünüzü yıkarken ürperdiğiniz, battaniyesiz uyuyamadığınız. İşte hep bunları düşünün ve yazın kıymetini bilin lütfen. Yepyeni günlerden bir tanesi. Takvimlerin 28 Temmuz'u gösterdiği güzel de bir salı günü aynı zamanda. Bugün de birlikteliğimiz başlıyor. Gülgüne Gül'le de hoş geldiniz.

Karton bardaklar günümüzde biliyorsunuz yaygın olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi. Özellikle fast food restoranlarda, kafelerde ve ofislerde sıklıkla tercih ediliyor günümüzde. Ama karton bardak kullanımının sağlık ve çevresel etkileri konusunda bazı endişeler de var. Birazcık bahsetmek istiyorum. Ofise gelirken, kahve alırken niyeyse üşeniyoruz yanımızda porselen bardak taşımaya ve o karton bardaklardan günde bir ya da iki ya da üç dört tane kullanıyoruz. Peki iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? İlk olarak bundan bahsedeceğim size.

Karton bardaklardan bahsedeceğim demiştim. İçerdikleri kimyasallara şöyle bir baktım. Hepimiz kullanıyoruz çünkü. Sağlık açısından aslında bazen sorunlar oluşturabilir diyor uzmanlar. Bazı karton bardaklar içeceklerin sıcaklığına dayanıklılık sağlamak için polietilen tabakasıyla kaplanmış oluyor biliyorsunuz. Bu kaplama da içeceğin kartonla temasını engellemek amacıyla kullanılan bir kaplama aslında. Ama bu polietilen kaplama bazı zararlı kimyasallar da içerebiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta bu kimyasalların içeriye geçme riski de maalesef olabiliyor. Karton bardaklardan sızan kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir diyor bu yüzden uzmanlar. Mesela bazı kimyasalların hormonal dengesizliklere, işte üreme sistemi sorunlarına ve maalesef kanser riskine yol açabileceği de bilinenler arasında. Devam edeceğiz ama iki güzel şarkının sonrasında.

Kahve alırken bir kere daha düşünün, bu karton bardaklar aslında sağlığımız için tehlikeli demiştim az önce. Aslında karton bardakların tek kullanımlık olması ve geri dönüşümünün zor olması nedeniyle çevresel kirliliğe de katkıda bulunduğunu söylemek isterim. Hani sağlık tarafını bir kenara bırakın, karton bardak kullanımının zararlarını en aza indirmek için tabii ki bazı alternatiflere başvurabiliriz. İlk olarak tek kullanımlık karton bardaklar yerine, az önce de söylemiştim, yeniden kullanılabilen ve çevreye daha az zarar veren malzemelerden yapılan bardaklar tercih edebiliriz. Çantalarımızda taşıyabiliriz. Ayrıca içeceklerin plastik veya cam bardaklarda servis edilmesi de bir seçenek olabilir. Hepimiz karton bardaklara alıştığımız için sanki bu seçenek yokmuş gibi davranıyoruz. Yine karton bardaklardan sızan kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gibi, kağıt üretimi için yapılan ağaç kesimi de biliyorsunuz çevre kirliliğine yol açıyor en nihayetinde. Bu nedenle alternatif çözümler araştırmak lazım ve karton bardak kullanımının azaltılması için adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada bir tane habere rastlamıştım. Bir gün boyunca bir kahve dükkanından alınan karton bardaklarla dükkanın zeminini kaplamış insanlar ve dizlerine kadar gelmiş o karton bardakların yüksekliği. Sadece bir günden bahsediyorum bakın. Bunu bir aya, bir seneye vurduğumuzda akıl almaz bir boyuta ulaşıyor değil mi? Sadece bir dükkandan çıkan karton bardak bu kadarsa, binlerce dükkandan çıkan karton bardak ne kadardır acaba? Muhtemelen böyle insanın aklının alamayacağı kadar. O yüzden bardaklarımızı çantalarımızda taşımak zorundayız. Hem dünya için hem de sağlığımız için. Bir

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'ndan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Bazen hani insanlar olarak rutinden sıkılıyoruz ya. Peki sizce günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirmek mümkün mü? Şimdi gün içinde mutlaka yapmamız gereken ya da yapsanız faydalı olacağını bildiğiniz birçok şeyi bin bir bahaneyle erteliyorsunuz ve sıkıcı buluyorsunuz. Bunu biliyorum. Çünkü ben de yapıyorum. Bu yüzden de aslında hayatımıza hiçbir katkısı olmayacak, sadece böyle vakit öldüren şeylerle uğraşmak size çok daha çekici geliyor olabilir. Çok zor gelen şeyleri kolaylaştırmanın, böyle kendinizi kontrol etmenin aslında bir yolu varmış. Birazcık dopamin detoksundan bahsedeceğim size. Bunun ne olduğundan ve tüm hayatımızı yeniden ilgi çekici hale nasıl getirebileceğimizden. Merak ediyorsanız iki tane güzel şarkı dinleyeceksiniz öncesinde. Gözüm

günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirmek mümkün mü acaba dedik. Bu konuyu masaya yatırdık. Şimdi muhtemelen bilgisayarınızda veya telefonunuzda oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken herhangi bir konsantrasyon sorunu yaşamıyorsunuzdur. Hatta böyle bıraksalar saatlerce ekran karşısında oturup hiç sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz, değil mi? Peki aynı şeyi yarım saat böyle ders çalışmanız gereken zamanlar için söyleyebilir misiniz? Ya da işiniz için bir saatten fazla çalışmanız gerekse ne derdiniz? Muhtemelen hayır derdiniz, değil mi? Şimdi genel olarak aslında hepimiz ekstradan çalışmak, spor yapmak, kendimize vakit ayırmak gibi verimli aktivitelerin bize uzun vadede daha çok fayda sağlayacağını bilsek de televizyon izlemeyi, işte oyun oynamayı, sosyal medya alemine dalıp gitmeyi, yani vakit öldürmeyi daha büyük bir şevkle tercih ediyoruz. Aslında bunun sebebi çok açık ve net bir şekilde ortada. Vakit öldürmek herhangi bir çaba gerektirmiyor ve kolay. Sizi besleyecek aktivite ve görevlerse daha uğraştırıcı ve konsantrasyon gerektiriyor. Yani aslında zor. Elbette hani aramızdan bazıları düzenli olarak çalışmayı, spor yapmayı, ne bileyim kendiyle her şeyden uzak baş başa kalmayı, bir işin yanında başka bir iş yapmayı işkence gibi görmüyor olabilir ama şüphesiz büyük çoğunluğumuz bunu beceremiyor, değil mi? Çünkü bazı şeyleri beynimize zor ve uğraştırıcı diye bir kere kodladığımız zaman onu yapasımız hiç ama hiç gelmiyor. Peki zor şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi sizce? Biraz daha merak ettireceğim şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Basit ve sıradan şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi zevk molekülü olarak da bilinen dopaminden bahsedeceğim size. Hareket, motivasyon, işte ruh hali ya da dikkat süresi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunda rol oynuyor. Yani bir şeyleri arzu etmemizi sağlıyor ve bize oturduğumuz yerden kalkıp bir şeyler yapma motivasyonunu veren de aslında bu arzu. Dopamin, zevk, işte memnuniyet ve motivasyon duygularını hissetmemizi sağlamakla sorumlu. Ve dopamin seviyesi bir şey yapmanın sonucunda bir ödül alacağımızı düşündüğümüz zaman da yükseliyor. Aslında sinir bilimcilerin fareler üzerinde yaptığı bir deney var. Dopaminin vücudumuza etkisinin ne kadar güçlü olduğunu da bize kanıtlıyor. Araştırmacılar farelerin beyinlerine elektrotlar yerleştirdikten sonra hemen yanlarına bir mekanizma da yerleştirmişler. Fareler bu mekanizmadaki kolu her çektiğinde araştırmacılar farelerin beynindeki ödül sistemini uyarmışlar. Sonuç olarak fareler kolu saatlerce tekrar tekrar çekmeye başlamışlar. İşte yemek yemeyi, hatta uyumayı bile reddetmişler ve yorgunluktan yere düşene kadar kolu çekmeye devam etmişler. Araştırmacılar bir süre sonra deneyi tersine çevirmişler. Beyin ödül merkezindeki dopamin salımını engellemişler. Bu sefer de fareler o kadar uyuşuk bir hale gelmişler ki su içmek için ayağa kalkmaya bile zahmet etmemeye başlamışlar. Hani o kadar ki fareler tüm yaşama isteklerini kaybetmiş gibi davranmışlar ama önemli olan nokta şu ki fareler yemek yemek veya su içmek için ayağa bile kalkamamışlar. Ama yemek veya su doğrudan ağızlarına verildiği zaman gayet tadını çıkarmaya da devam etmişler. Sadece kendilerinin bunu tek başına yapacak motivasyonu yokmuş yani. Komik olacak ama farelerin bu dopamin bağımlılığı bizim için de aynen geçerli. Şarkıların sonrasında devam edeceğiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Ayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
2: Hava durumu.
1: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece. İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece. Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke
14: her zaman her yerde.

günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bundan bahsediyorum size. Az önce farelerle ilgili bir deneyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi beynimiz aslında önceliklerimizi büyük ölçüde o eylemden ne kadar dopamin almayı beklediğimize göre sıralandırıyor. Mesela ödev yaparken az dopamin salgıladığımız için gerekli motivasyona bir türlü sahip olamıyoruz ve bunu arzulamıyoruz. Dolayısıyla beynimiz bize ödev yapmayı ertelememiz için türlü türlü oyunlar oynuyor. Ve sizi böyle dopamin salgılayacağınız diğer aktivitelere yönlendiriyor. Sosyal medyada gezinmek olabilir, alışveriş sitelerine bakmak olabilir, yemek yemek olabilir, olabilir de olabilir. En basit haliyle ucunda potansiyel bir ödül olduğunu düşündüğümüz herhangi bir aktivite veya eylem daha yüksek seviyelerde dopamin salgılamamıza sebep oluyor. Telefonla ilgilenirken, işte televizyon izlerken veya oyun oynarken yüksek dopamin salgılıyor olmamızın sebebi de tam olarak bu. Bu davranışın her birinde bir çeşit ödül beklentisi içine giriyoruz ve bu yüzden de sürekli olarak onlara çekiliyoruz. Böylece de bir dopamin salınımı daha deneyimlemek için kolu böyle tekrar tekrar aşağı çeken farelerden çok da bir farkımız kalmıyor aslında. Ne olmuş yani, bu bana zarar vermiyor ki diyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyleri erteliyor, zorlaştırıyorsam da bu beni ilgilendirir diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, ama sadece bireysel olarak bizleri ilgilendirdiği ve tamamen kendi seçimlerimizle alakalı bir şey olduğu doğru. Ama bize zarar vermediği doğru değil. Çünkü beynimiz yüksek dopamin salgıladığımız aktivitelerin bize zarar verip vermediği konusuyla hiç ilgilenmiyor. Yani tekrar o yüksek dopamini salgılayabilmek için bize yüksek dopamin salgılatan aktivite veya davranış neyse onu koşulsuz şartsız daha fazla istememizi sağlıyor. Mesela uyumak zorundasınız ama video izlemeye daldınız. Bir baktınız bir saat olmuş, iki saat olmuş, sonra üç saat olmuş. Uykunuzdan feragat ettiniz. İşte tam da bundan bahsediyorum.

0: benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Biliyor muydunuz, ister telefonda vakit geçirmek olsun, ister oyun oynamak olsun, ister sürekli yemek yemek olsun ya da televizyon izlemek olsun, bunları veya bunlardan sadece birini yaparken bile insanlar yüksek dopamin salgılıyor. Bunun için de vücudumuz aşırıya kaçmamıza rağmen bu yüksek dopamin seviyesine alışıyor ve bu bizim yeni normalimiz haline geliyor. Bir dopamin toleransı geliştiriyoruz ve farkında olmadan kendimize zarar veriyoruz. Bugün Gülgüne Gül'le de günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz, bunu konuşuyoruz. Şimdi sevdiğimiz aktiviteleri yaparken salgıladığımız dopamin seviyesiyle çaba, konsantrasyon ya da emek gerektiren diğer aktiviteler sırasında salgıladığımız dopamin seviyesinin uzaktan yakından alakası olmuyor. Böylece yüksek seviyelerde arzu hissetmediğimiz ve bir ödül alamayacağımızı düşünmediğimiz her şey bize yük gibi gelmeye başlıyor. Bu iş olabilir, az önce de söylediğim gibi ders çalışmak olabilir, zorunlu olarak yaptığımız her şey olabilir. Yani resmen dopamin bağımlısı haline geliyoruz ve yalnızca kendi kafamızda kolay ve eğlenceli olarak kodladığımız şeylere çekilmeye başlıyoruz. Aslında sadece kendimizi baltaladığımızı anladıysanız ve bu durumu düzeltmenin bir yolu olup olmadığını merak ediyorsanız dopamin detoksunu denemenizi öneririm size. Dopamin detoksu denilen şey aslında çok basit gözüken ama günümüz dünyasında uygulaması oldukça zor bir inziva yöntemi. Dopamin detoksu için öncelikle böyle tek bir gün seçmeniz ve uyarıcı aktivitelerin tümünü kendinize yasaklamanız gerekiyor. Yani işte telefon yok, bilgisayar yok, televizyon yok. Amaç yüksek dopamin salgılatan tüm bu uyarıcı aktivitelerden uzaklaşmak ve sıkıcılığı kabullenerek onu da kutlamayı öğrenmek. Her gün hemen hemen her saniye kullanmaya programlı olduğum, her şeyden uzak kalacağım bir senaryoda tüm gün ne yapabilirim ki dediğinizi duyar gibi oldum. Bir kaza sonrasında tek başınıza ıssız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Üstelik yemek, susuzluk, uykusuzluk, rahat edememe gibi problemleriniz de yok. Sadece sosyal medya erişiminiz yok. Sizi oyalayabilecek uyarıcı hiçbir program veya cihaza da sahip değilsiniz. Şu an size çok sıkıcı ve gereksiz gelebilir ama böyle bir durumda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir an durup etrafınızdaki güzellikleri görebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalıp biraz düşünebilirsiniz. Olan bitenleri tartıp hedeflerinizi kendinize hatırlatmak gibi pek çok faydalı şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda sizi engelleyen herhangi bir uyarıcı olmadığı için gözünüzde çok büyüttüğünüz işlerin ne kadar kısa sürede ve kolaylıkla bittiğini de deneyebilirsiniz.

0: güne gülle.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
2: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

Geçtiğimiz günlerde güzel bir hikaye dinledim birinden. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Güzelliğiyle cezbeden Akdamar Adası'nın günümüze kadar ulaşan ilginç bir hikayesi var. Van Gölü'nün güzelliğiyle meşhur en büyük adasıdır Akdamar Adası. İsminin bir efsaneye dayandığını belki de yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Akdamar Adası, Ermeni nüfusun yoğun yaşandığı döneme ait çok eski tarihi bir kiliseye sahip. Adanın isminin kulaktan kulağa günümüze ulaşan hikayesi de şu şekilde. Bir zamanlar Akdamar Adası'nda Ermeni bir keşiş ve güzelliğiyle dillere destan bir kız yaşıyor. Bu güzel kızın adı Tamara. Adanın karşısındaki civar köylerden birinde yaşayan bir çobana aşık oluyor Tamara. Her gece çobanla buluşuyor. Çoban her gece Tamara ile buluşmak için adaya yüzüyor. Tamara ise yerini belli etmek için fenerle çobanı bekliyor. Bu durumu öğrenen keşiş kızının çobanla görüşmesini engellemek istiyor. Bir gece eline fener alıp adanın kıyısına iniyor ve sürekli yer değiştirerek çobanın yüzmekten yorulmasını sağlayıp gücünü yitirmesine sebep oluyor. Uzun süre yüzmekten gücü tükenen ve nefes nefese kalan çoban "Ah Tamara, ah Tamara" şeklinde Tamara'nın ismini sayıklayarak boğuluyor. O günden sonra adanın ismi "Ah Tamara'dan Akdamar'a dönüşmüş. Türkiye'nin görülmesi gereken adalarından da biraz bahsetmek istiyorum bu hikayeden sonra size. Karadan uzak olunca ister istemez kendine has bir havası da oluyor adaların. Mesela Kalem Adası ile başlayalım mı İzmir'deki? Aramızda İzmir'in yazlık beldesi Dikili'yi duymayan yoktur değil mi? O zaman size Dikili'nin sevimli mi sevimli Bademli köyüne bağlı olan henüz turist istilasına uğramamış Kalem Adası'ndan bahsedeceğim. Ege'nin Maldivleri diye anılıyor Kalem Adası. Oldukça küçük bir ada. Arabanızı köyde bırakıp adanın tek ile adaya ulaşabiliyorsunuz. Otelin bünyesinde dalış ve su sporları öğrenebileceğiniz eğitmenlerin bulunduğu su sporları merkezi de var bu arada. Adanın Bademli tarafına bakan kısmına plaj konumlandırılmış. Diğer taraf Garip Adası'na bakan kısımsa tamamen bakir, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda plajı, öyle masmavi deniziyle yılın her dönemi gidebileceğiniz bir yer. Listenize mutlaka ekleyin.

0: Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
12: Ülkemizdeki güzel adalardan bahsediyorum size. Sedir Adası'ndan da bahsetmek isterim müsaadenizle. Sedir Adası Ula sınırları içerisinde yer alan bir ada ama Marmaris'e yakınlığı sebebiyle orayla anılıyor. Adanın şu anki şekli Marcus'un sevgilisi Kleopatra'ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa silüetini kazıtmasıyla oluşmuş. Adada bulunan bembeyaz kumlar da Mısır'dan getirtilmiş. Bu altın renkteki kumlardan Türkiye'de başka hiçbir yerde yok bu arada. Sedir Adası antik kenti ve ünlü Kleopatra plajıyla tanınıyor. Marmaris'ten gidiyorsanız yarım saat, bir saat arası önce arabayla Çamlık iskelesine gidip arabanızı park ediyorsunuz. Teknelerle gidiş dönüş bileti alıyorsunuz. Sedir Adası'na bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Akyaka'dan da tekneler kalkıyor. Şunu da eklememde fayda var. Müze konumunda olduğu için adaya girmek ve yüzmek için müze giriş ücreti de ödemeniz gerekiyor.

en güzel adalarından bahsedeceğim demiştim ama yine zamanım çok azaldı. Son olarak Kekova'yı da araya sıkıştırabilirim. Kekova, Antalya'nın Demre ilçesi yakınlarındaki Kaleköy ve Üç Ağız açıklarındaki büyükçe bir ada. Üç Ağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada böyle sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada harika gözüküyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılarda dalış tutkunları için iyi bir seçenek olmuş ama tersane koyu hariç ada kıyılarında yüzmek ve dalmak yasaklanmış. Ada üzerinde yerleşim yok. Burada Bizans devrine ait bir kilise yapısı bulunuyor. Kazı yapılmadığı için tarihini bilemediğimiz bu adanın her tarafı kalıntılarla dolu. Tersane koyuna göre sağ tarafta denize batmış dükkanlarla sol tarafta batık şehrin su içindeki kalıntılarını görebiliyorsunuz. Kıyı takip ettiğinizde evlerin yarısının sulara gömüldüğünü ve merdivenlerin denize indiğini de görebiliyorsunuz. Böyle üzücü bir görseli var. Ayrıca denizin içinde temeller ve ev tabanlarını da görmek mümkün. Üç Ağız'dan bu bölgeye tur düzenleyen birçok teknede su altını izleyebileceğiniz cam pencereler de mevcut bu arada.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Yaz

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
8: Radyo.

ve son aşkımdın gençlik yağında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ne de haber. Gelmiyor artık senden, öylece kala kaldım.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

koca şehir yıkılıyor. İçim fena sıkılıyor.